Derive bun. Me 20 sal zede tere dva mikrofona da kam tinin zaman basizm. Yani nijat perest ya Araban. Li Bagdaye li Şame. Khomeinizm li Tehrane. Kemalizm li Ankara. Ve tek bıçı. Amrevan tujibiye. İro Kürt kanın li Bagdaye li Şame li Ankara li Tehrane televizyona Kürdî veke zamanı ha bernama kane teveji beştarji be kane godar keji kane nişani zarokin haji be de ku hebuna ha be vir rengi beri hatta ni gunda bajara ajanti ek nav zar ya da dugu ki kurdi ahfi mamoste debistana jwana dugu ki kurdi ahfi wan jmara be bejin azi derseka baş bidim wana u notaka başı bidim te. Yani milletek lehember hev de nav malbatı da zar lehember birav huşku bahu de kerebun ajan. İro kese kudu beje ka çi dest kurdaket gelek tüşt dest kurdaket. Kuyuram de bejin Ahmet Spor İro le Türkiye erdi de hijjeten Türkiye ne rojilata navin Avrupa medyayı ve baledi keşe ser Ahmet Spor. Yani gelek noktaya matini gelek geringe var medyayı da sporu da aboriye da gelek tüşt yani hebuna kurda le rojilata navin le Tehraneji le Bagdaji Şameji ku iru vezir be kurdi kane le serva tahta temsila milleti kurd lewa paytaxtin devletin dagirker navçavi wan binirad meclisin wan da bine zaman çıkasaj bejin zamana ki ne nasandın x leiro dain standın ya jil havatın ya jil çare seri tip kirad ki vakti zamana ki ne nasandın ya jil kese ki bir rengil bir velati naji tip kirad akfi serçe de akfi te çel sal te uqasa bombe baran kir ta uqasa insan zindana da tünekir uqasa insan asimilekir koçberkir liya o milleta milleteki qayume li Mezopotamya milleteki heri kevintire milleteki heri binge hawe jahmiya sağlamtire yani xima uya esas evi geleki geleki zindi gelen ki jir kalubavin kurda jmer ku hebuna peygambera çebuna ola dina lve hareme pekatına dine yekemin kuda yek naskiri kurdun ez dine İbrahim putperestik ku tınakir kuş herkesira kudak nave yani gelek vara da kurd jidiro ki da begire hatani îro ku serokê dewleta yekemînê Amerîka dibe General Mazlûm kurd dilê wan pê gelekî germ gelekî serbilind pêk tê yanî gotina min kurd nokta îro hatinê ki bi rastî bi rehetî jî natin vê noktayê yanî جارا کا دد بیجم برادر دل شهید شاد بکو او شهیدین د اخا کردستان نا جیانا خواند کرنی ایرو برا چاویوان وکری نچن اونا براستی قدر و قیمتک یاجی هبونا ایرو درکتی اولی وانا گرت و سر ملیخا او قدر و قیمت ایرو دریا و شهیدادا دستی برپرسیارین ملت کرده.

evi şikestin dibinde evi xera kir cibinde evi şikestin dibinde da tifika xwedi dilde

hakim sebebi te ihanet kurut çu nikarım rakim sebebi te ihanet kurut çu nikarım rakim sebebi

0: Beriya ku Tirk bibin dewlet, halê wan xirab bû, dostê wan nema bûn. Dîsa gazî û hawara xwe dibirin Kurda û wanî digotin. Biz yüz yıllarca beraber yaşamış kardeş halklarız. Şu an ülke ateş altında ve özgürlüğümüz paramparçadır. Türk-Kürt birlikte hareket edersek kurtulabiliriz. Sonra bir Anadolu Cumhuriyeti çatısında kardeşçe paylaşmaya hazırız. Tevhabat kirin, komar şimbu, upere brayme vanigotun. Tek dil, tek ülke, tek halk ve tek bayrak. Ya yahu kardeş bu yanlıştır diyenin sonu? Elbette ceza, hapis, işkence, sürgün ve ölüm. Kardeş halk bu hale mi düşürülmeliydi be?
1: Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Il est minimum 3 minutes. Merci de nous écouter sur Antenne Fréquence Paris Pluriel. On souhaite bon week-end. Au revoir à tous. Gordaren Aziz. Et maintenant, d'abord, nous allons dans le Kurdistan. Iroji, hata haftaka, dun, biminu khashi, roche bash, jouara, biminu khashi, orbe.